ne Çadır akı bıçı kine var koca kurar Dervaz pekene muhader var akıya Merkene taşmıradık o çame mereşu belekin Ve la sedhime çame tereşu belekin

0: Vay, saat xoş.
1: Saat xoş. Bir xoş bu. Enerjiya me jî hedî hedî ev dibe, yani kom dibe, teciye xo peyda dike. Yani ez barım bir sekede, me babın dureki govende jî.
0: Bigevini sevkiri, sevkiri bir govend nabıtın. Gudarın aziz, naha mesaj sereftin, bila xoşkamın dengeki vekedisa.
1: Beli.
2: Başkadara biray aziz merhaba jor roja bkhir xad hula men xalke merdin em khira fa iklama ke khosh bo mali khin gali spas kal mamnun
1: vay ser chava ser sira ser sara biray aziz bla strana rezi da taybet jibo tebe
0: keke fatlaj xalke merdin chukurmanje ke khosh vay chukurmanje ke pak vak ave zalaf Gudarin aziz, naha lehela merashe, lehela bazarcığı, albistane, narliye, uyemin tıkı, Derdoran Bey'in Cahe Bezar Nur Haki Kurmancı'ya ki Kuru Zelal heye Merit Kara Bey'e ki ev Kurmancı'ya ve deri o ya Khorasan'ı Lamın Lamın Jata Van Kayden dışı be hevdu bak Şairevan Cafer Kuli Zengeli Nivisan diye Merit Beke Jimeraşe'ye Van Salan Jimeraşe komeke müzike rabu Grup Seyran Lo Kribo Got Yare Got Cane Got Le Pır Navda yani Musabuku له هر عالیه ولیت ملت اوستران گوتن او گهدار کردن لبر گووند گرتن
1: بله
0: همسترانه که وان لیخن خوشکه
1: همه زود بزود بیسکنین
0: کرم کن از نزانه

0: Vay saat hoş koma agere jiyan vakta helin derket em çıkas li ber disekinin o pek hemgin dibun hej yusa hej tesira ve hej va klasik tu cara Kevin Nabin. Gözlerin aziz jibo mesajan WhatsApp'a me 0505 sedu heşte u çar çilu heft hefte u heşte mesajın ve
1: de Instagram'a da unutkarın mesajı ve be TRT Kurdi Radyo gel logoya sura hoşik Am kurd zede jirangi sor hazdik nasa?
0: Bila sor ba 5 mesaj enwe zede bin.
1: Pır hoş bu.
0: Hoştur.
1: Ümit Göktaşoğlu, jimara nüysiye bes roj baş.
0: Vay ser çava, bes ser çava kek Ümit. Malata ava.
1: Ser çava seslere. Jimara Hüseyin Can nüysiye selamun aleyküm kurmancı. Amen ne gerek zedeye?
0: Aleyküm selam.
1: Bu halimin dibece kerim Tomris güvenekin hazım ya hayran Kerim Tomris keye
0: lütfü derece çöni ne mala baba
1: nu beyiz keke abdülatı çıtı beyiz bu iyi ki
0: emni şuna ve işte rugeş bazı lehin de beyiz zamanı Osmanlı yan edi vısa bu yeku pergal hırabı ya yek çü yeku jukarı bileteke treni bibirre ve biçe alazizi harpeti egot yeku memur rabı mırra binevise gote mamur etel aziz بلاتا بدري ما مرجي خوندن باش نزن يا قلت او فرد رجاستا بشلم ادني امشتر الرقاش بازل اخن كرمك

0: Vay saata va xoş. Hem Hozan Remzem Nevzat Çiftçi Göderen Aziz mesajın vetin xuşkamın ka çatı.
1: Gutiya roj baş ji Ali he slav rez gelek spas. Am ji dara de bejin slav rez ji bo te u Ali he.
0: El he ango Batmana rengin.
1: Sa Ali navi Batmana ya.
0: Yekevne El Medina buya El Medina vaqta 1900

0: 28'dan da Cemil Batman herhalde El Medine, Gündel El Medine herhalde ben şuna ve Eyleh Batman çeyledi.
1: Vasta, gelmek spas, uslav imaj Alihe.
0: Eyleh Batman.
1: Eyleh, neyse. Belki gütün amında vasta. Gütüye elçi bajara cülemirge Sadat Rojbaş dikem, Rojbaşı eve dikem. Ez duhazım strana Beytucan. Cimin raleyhem.
0: Seresi be me govendu şahi aleyhem. Sedat
1: Strana
0: ölmez.
1: Bimirim ya Beytucan.
0: Serçava ev malba başına ve ölmez. Le, heyla geleki berbela ve u ez ne şaşbim digijin ev konfederasyona Ertoşyan. Beli vekidin.
1: Vekidin. Nüvisi roj baş heval no ez cimuşi. Disekinim stranekiş bu gelle muşe de hazım.
0: Ke gotiye Sedat.
1: Sedat.
0: Kasak gotiye Serçava. Her uha mesajın dengene hatta mavi bekirnez telefonu anons bikim 0505-784-47-78 jibona WhatsApp'e numara meyaka denk çıdı beyecin.
1: Denk çıdı beyecin.
2: Selam Fırın Zevvan Ucuvara ve Seris Beyli İstanbul Ezbek Guadari dikim. Ece Ahmet Ece Erim Akarış Dağı Navim Ahmet. Dınava Trafika İstanbul'da Ahmet Uday'ı dikim. Zaman koş der bastığı, vakit koş der bastığı. Kavet bu civara, gün mini bu hayırlı selameti.
0: Vay saatte ta hoş bu kasi, kevri, karaj, dağı emci sıraval tedikin. İrol İstanbul'e şilli u şepeliye. Trafika İstanbul'e na ağloz buya, lev ase buya. Dikkat kın, denge gidin hatı ya hoşkan.
1: Beli.
3: Sabah ve bu hayır be. Tereytal kurdiyim. Am harru sıda sıda gül denge ve dinin denge ve hoş. Strani ve hoş. Amci Afrini. Gündüz meydana çay kırmayacağım sıranı Adnan Dirbinci Kerem olarak mikronumlara bir saatte ve hoş her bu sebeceğim gül denge ve hoş dönün
0: Vay Serçava Bona Hemşeriyin Cemil Horu Ali Tico Reşide Memçuçane Avde Şare Hesnaziye و هر و ها باوه سلاح رحمتی جه گنده گرده ام جه سلاح واجوار دشینن جه جایه گرمین جه تمام عفرین را دشینن جه منطقه کرداغه جبل الاکراد را دشینن
1: سلاح اکی مازن بقاسی جبل الاکراد
0: سرچاوا بلا کلام اکی زنار سوزلار بیجه یا عدنان دلبرینه لی سولیست زنار سوزلاره

0: Şevînê mesaj şandiye, di çava Şevîn gotiye selam. Hûn çavanın hûn baş in, dibêje ez ji İbrahîm Rojhilatê stranekê dixwazim, eger hûn wê lêxin, ez ê pir kêf xweş bim. Em jî pir kêf xweş bim.
1: Belê, paşnavê Şevînê jî Özkara ye.
0: Belê.
1: Şevîn Özkara ye şandiye, ser çava İbrahîm Rojhilatê.
0: Şevîn êdî bû ye ji ekîba me.
1: Xwedê
0: ji ekîba.
1: Ji malê ye.
0: Erê, ji malê ye, êdî ji bebê em paşnavê navêjin, hema
1: Saat hoş be, saat hoş be. Gudarın aziz, ne yapma? Bahsa çayı dekir navbara kılamada. Şevnem Hanım'a bahsa ev ekir. Gudla hela İran'ı, çay ve dekir çayı.
0: Çayı bir iskanin mazın ve dekir. Ecaj belku, zükter sardı be. Yani yekci şekeri dekir nav deve kwe. Bişre çayı sarda berdin. Cibukun gelak şirinahi nemine deve. Mürda ve çayı haya ahir ya hatta daviye dekir. İskanin akwa batar dekir. Ecaji ber ve yeki mecbur disa ev iskan ye tiji bebe. O carek edin carek edin carek ve bebi avayi çay zeyde teyve kare.
1: Şekere ho kırt be kırt davajin devi ho.
0: Beli.
1: Hatta kadaha khalas ne kenji haber nadim.
0: Na. Çıkı şeker de devan da ya.
1: Tamam. Kadah khalas bu dest be haberdan edikin. Lazım ed nav be nav ver de jir kadaha kedin juvere.
0: Beli beli. Kuhartım yani yeke nu yeke
1: tiji. Dagirin hemen. Saatta da hoş be. Lehela Hevli Reji peşi şeker ber dedin. Ben ne kadar he? Başa çay dedin.
0: Yani ez bağıram Hevli Reji zeydetir şekeri ve dekhun. Hatta çay. Çünkü yani hayan nivya iskani şeker tecih dikin. Çay işi bu ava ekiden te dem kirin. Ve deri çay dikelinin. Yani çay haşık dekhun nav ava sar de. Danin ser agir be yani germahiye ki hayya ev çav dikele vi avayi hatta ev jimera dibêjin yav çava dilive diçe hûn çava dikarin çaya demkirî vexwin ev tam jênayê yani herkes bi avayekî hînî çayê ye belê
1: û her wiha Şebnem Xanim dibêje ku hûn jî dibêje kurtek çay vedixwin xeber didin carin kurtek çay vedixwin rast e wisa
0: îskanê me ji hemûyan biçûktirin ji hemû derên din ve biçûktirin hûn çi dikin niha van îskanên em dibêhinê de kemer nazik
1: Beli.
0: Kemer tank. Ya çay tida sarna be, zubuzu sarna be, hun mecbur kurteki ve hun hindeki bakhaven, jardan kurteki ve hun disa bakhaven. Yani çavre hevali ve.
1: Saat hoş be. Kerem kim? İbrahim Rojhilat, şeftari.

0: Gudarin Aziz, êdî mesajên dawî em dixwînin, gotiye Selam Aleykim, ez Resul İlhan ve Aleykim Selam serçavê me. Ji İzmir, mesajı dişinim gotiye İzmir Buca'ya girtige hede Koçer İlhan'la heye Jubona vi gotiye vi dengi leyhen lehemni karın sıtrane vekin Şuna vi amecera sıtrane ke bişinin edi hatire xoa bixoazın
1: Vesaye hedi hedi em geçtin daviya bernama Roniya Roje Le hun bimara devam bikin yani hun lister frekansa TRT Kürdiye hun Ne çinci yakidin?
0: Hatta roja düşemi, emtin lisa, bıxeyru xaşi.
1: Davya hafte yaji.
0: Emirde sıtlanan hacı var aleyhin. Burhan Toprak u Çopi Fetah.
1: Hüvidarım ku davya hafte ki xoş jivara be, hun keyf alfa bikin, malbati ra, dostin xoara, şirikin xoara, dev bave xoara, inşallah ku rojen xoş u rahat jibu ve hebin. Em fatıra xoadı xazın.
0: U vega ve xatıra ve xoada rahatiye bide.
1: Ser çava, ser serah.

Qəza zədəbun Üsküdar u Esenyurt'te de zincire qəzayanda 10 meriv birindar bun. Li Bingol Gence ve Sayıte Ketnevale, Çarkesan, Canda, Benji birindar bun. Gödarin Aziz, Bülten Ahmet Qediya. Bu hatırı verin.

Koda zer hişyar kiriye, ev jî tester ve maneye, vok mina ko baye kur, ve poyraz dest pe bike dina van bajarana de, dibe gu kes el van bajarana de jin, siwan ke ve şemsiye ve beral li gel ve be hayran, le bina nuku baran bariya, ve bandora ke mezim bide li çar aliyen vela teme, ve hin betir derece da keve, henkaya az bavarm kulu gora dile mebe, şuval İstanbul'e nuha, Derece 26 nişan del İzmir 35 lan Karaji 20 ne u bu germahi yaxwaj gelek navdar bajar Diyarbakır ji rasti aur heye derece 36 nişan dide amdikarın bi bejin hedi hedi payiza henik le deriye maxstiye u we were bele bhavram bi xobidin sitana koma hibron ve bi beje bablisok

0: Liga Şampiyonan'da bilize. Fenerbahçe'de deplasmanı de bu Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk, Lask Linzer'e bilize. Tima Zerula Civert, Will Stembole gibi timen Liverpool, Roma, Villarreal, Slavia Prager'e bilize. Şampiyonu daviye Liga Süperi Galatasaray, de deplasmanı de ve Paris Saint-Germain, Sporting Lisbon, Lille AEK'e bilize. Tima Zeru sonra Türkiye'ye ve İstanbul'e bir Barcelona, Aston Villa, Feyenoord, Stuttgart'e bir azmine. Peşbirgen Liga şampiyonan ve de Hişte İlone de despe bikin. Hemu peşbirg bu ağayaki zindi ve ser ekranın TRT'ye ben ve şantın.
1: Lina ben da perverde ya gela ipek yolu ya vane isal bi taybeti jibo havine kursen çini uristina haliçiyan hat vekirin jine navçeye alaka eke zede nişani her do kursandan kursi yerliser çini u haliçiyan diro kuçanda herem edin akşinin gelek jin bekhera kursan hem hünerek ehindi bin hem ji piştikiri edin de bara malakho.
2: Lina venda perverdeya gel, a ipek yol yavane, gele kursen dayin. Lep taybeti bu havine, isa du kursatın vekiren. Yek juan kursa Çiniye, yek ji yakali çeyane. Jinin nafçeye, elakayake zede nişani her du kursan didin. Ve daha jün heji khabaten khoye yenli kursan di dominin. Hın kursiyel ser Çiniyan bel hemen diroka van edin akşinin. Hın kursiyel jil ser Khaliçeyan bi deste xoya motifin çanda herem edirisin. Bi khira kursan hım hünereki hindibin, hım jifede edidin ekonomiya mala xoya.
3: Evmiş de az berkat çetken, gele şulek başa, gele xoşa, gele keyfame bedidin. Ve ki bu mal işi gele başa, berkat çetken hem fürüşün.
4: Onu hem doğru hasta yiyip gel. Evet, çan sola, evet, sıra sola, evet, çan sola mı diye.
5: Burcu ben zas bir hidetten işim ben. Yani sabır lazım. Sabır, ve sabrı ve hidi hidi hem işlemişken. Yani hem laha çetken, hem panici çetken, hem bu aile hacı destek de ben. Tıfuşunci.
2: İsa Lina Venda Bajır, gele kursen dayın.
6: Sesat Pinci kurs etmehene. Nijiki 12000 ji kursiyer etme hani iku tenavan kursana ev kursiyerine zede zede jiki keçücünün
2: ben hemen kuşuk en desten jinan fede ekemezin dedin danasina vaneci
1: Lan tabe döne kölgeye hafte ve heş sali hayala hoya zarukati bici ani döne hanime gîret kir u didemeka kurt dehini kandun u nibisandine bu او نه د کاري هر تشتي بخوينه او ګلکي كيف خوشه
0: ال ال دنه کولګه هفته او حي ساليه او يانزه زارو کين و هنه باوي و او نشان د بستانه او جبر و خواندن او نوي ساندنه او تونه بو بسالان خمګين بو او خو خواندنه هين به به دج خيالين خو برنه دا او سريل ناوندا پشتوانيا جواګي يا انتابه دا
7: دغه اورتا اوخل وار
2: جمهور غوتن د بستانه کې ویجی ګوت بناوی خو دې ګر هم قید بکن از هرم خو دې جوان راضی به از هاتم او مدس په بستانه کې
0: دونه کولګه بجنن محله خورا چو قرسه او درسین خو کرن لګل اختیاریا خو غیرت کر او د نو دمګه کړه ته هینی خواندن او وی ساندن بو
7: چوک شکر بیرزنه
2: شکر خو دې از هیم بو از دګارم هرم له خوشخانه از نه هر تشتی خوینم از دبینم کو ناوی مرسل اکران دې نو ویسه از دکوم هندور معاینه دبم او درد کوم
0: Döne kölge, edidikare her tişti bukhine u galeki kev hoşe.
1: Na perverde ya gel, jubo keç ujinen medyadi kursa salık u hünera şevutandine lisser tahtan vekirin pazdı kursiyer hafte epenci rojantin kursi bedarikin bambuyan salikin cehep hoşiktir çedikin bu makineyin taybet çilser tahtkan nakş u motifu veneyan çedikin merhemin hoşili navenda kooperatif ajinan da froşin bivi avaypi de bara mala hoşidik.
2: Li navenda perverdeya gel, amidiyade gelek kursene. Yek juan kursanji, kursa seylik u hünera şevutandine yalser tehtane. Bazdekeç, ojinin navçı.

0: Salih ji bo rakirina zebeşan hat nemûşê.
1: Em ê qirimê xwe bikin sibê, saet pêncada em ê razin, rabin, ondan sonra em heyet şeşa bixebitin, şeşa jin vejiya me herin malê.
0: Îsal li mûşê li ser 32,786 tonim erdî zebeş hat çandin. Hewa zêde germe, lê cotkar ji bo rakirina mehsûlên xwe bi kêf dixebitin.
2: Mûşê em cebeşa dajûn, Ma bixwir 120 tonim ajotiye, hevalê min jî 7,000 tonim ajotine ji Mardînê hatine.
0: Tê çavêrî kirin îsal li bajêr zêdetirî 200,000 ton zebeş were rakirin. Ew jî wepqasî 2 milyar lîreyî tevkariyeke xurt bide aboriya bajêr.
3: Bereketa xa Mezopotamyayê bi çandiniya fistiqan zêde bû, cotkarên Diyarbekir jî dest bi çandiniya fistiqan kirin. Lewra hem masrafa fistiqan kêm e, hem jî qazanca wan zêde ye. Cotkarên ku niha fistiqên xwe kom dikin, dibêjin bila hemû kes li erdên qiraç fistiqan biçîne.
0: Fıstık mahsule ke giring o stratejik e. Jgeyni bajarin Rıha, Dilok, Osirti, Eleh, Diyarbakır, Şırnak, Omerdineci, Çandınya fıstıkan tekrin. Bu pişkiriya devleti Çandınya fıstıkan sal bi sal zedet be. Li Diyarbakır, li serdeyi hezar dekar erdi Çandınya fıstıkan tekrin. Yekitiya hilbelinlerin fıstıkan aherimi, jcotkaran duhazeku darin fıstıkan deynin.
4: Zaten insan da tersiye de gobi 20 sala en nakhum. Ana tu ter despe beke 7 sala te ürün bu khu. Gerim mere var millet bi millet teşviki fıstık abi ke.
5: Kazanca fıstık çoğuna.
4: Kazanca ve bu genim çetiri mesref tüneyi. Yani bahçe ki dar art ki tehabi vermay tünebi set beke dar vermay zedeyi.
0: Aşağı. Lügündi xırbezila çınara diyar bekleyip kelecan ekemezin berhefkirna fıstıkan despekir.
6: Li Diyarbekirê her ku diçe çandiniya fıstıkan zêde dibe. Hem cotkarên herêmê qazanc dikin o hem jî karker ji xurbetiyê xelas dibin.
4: Yani yekî bexçe fıstığa ava bike, ev pir poşman bike zû de ava nekiriye. Herêmî ev pir poşman bibe çünkü de her şey çetiri. Ji bembo çetiri, ji genim çetiri, yani ji zirayî tarimê çetiri.
5: Mahsûleke wek zêre yani.
4: E zêre.
0: Bi xêra çandiniya fıstıkan, emeleyên Diyarbekirî êdî bo xebatê naçin xeribiyê.
7: Em nar karê çola êdî, em nar welatê dûr. Em êdî li vê derê dişixulin, şikur bi Xwedê re, welatê me yî. Xweş ji me re wakino, ji karê dûr çêtir e.
5: Bi keda helal dixebitin.
7: Erê wele bi keda helal, bi xwîdan, ger, em dişixulin.
5: Fıstık îsal çoğun e?
7: Fıstık îsal jî îsala çûn çêtir e. Îsal diharin de xweş jî, yani fıstık îsal pir xweş jî. Am sibetti ne me vare der mara qanki mala me rahat amru den rad kave am bari de chuch andra razili bu na da khos
0: ligori li kolinan run o lezet afistik en diyar bekre zedeye o kalite yavanji pırbaşe
3: Şaredariya Dersim'e binave cadde 62'ye kolanaka prestiji avakır. Levedere dikanin danustandine kafayı riyen meşe u bisikletu peşenge. Hatna çekirin velati bişev derdi Kevin Cadde şey stüdyoya u demin hoş der bastık.
0: Hizmetin şaredariya Dersim'e benavver devam dikin. Şaredariye li taqa Atatürk'e binave cadde şey stüdyoya kolaneke prestiji avakir. Jibo vekirna kolane merasimeke taybet hatlı darxistin. Vali Ocugür Şaredariye Dersim'e Şefik Aygül, Bişandaya Xore, Beşdari merasimi bu.
8: Evet şehrimizin prestij caddesi. Cadde 62. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı ve uğurlu olsun. Tüncelimizin
9: Bajare mevi salan bi buyerin ne başdahat roje ve edili dersim etişten başdı bin u hizmet çedi bin. Mevi yekiti u behevre bune re qadera bajare xa guherd. Velatiyen me devarin cadde şestu düdüye u demem xaşter bas bikin.
0: Li Kolana Cadde Şehstüdyo'yu dikanen danüstendini, kafe o cihin run işnihene. Her uhar yen meşe o bisikleti, peşangehin resim o müzikeci hatına çekirin. Di bernameya vekirneyde resim abicuk defneji resmen xo nişani meyvananda. Şaredari plandike kul bajir kolanek edin aprestiji avabke. Cibo veci ihale hatiye çekirin. Oydu demeke kürt.

0: هیمی کلانانو بیاویتن.
1: Wênegirên Wanê dîmenên heyv û istasyona fezayê kişandin ISS yan istasyona feza ya navnetewî 400 kilometre ji erdê bilind e û serê saeteke 28 hezar kilometre rê diçe. Derbas bû navêya ji ber heyvê re jî çend çirk kişand.
0: İstasyona fezayı ya namne tevi, ji peşiya heyvi re derbas bu. Dınav çen çırkande dimenin bi hem paderketin holi. Endamin komeleya ve negrin vani, berya ve kiliye hesabin kwe kribun. Ve ciye hesas cihazin kwe danin. Ojbo ve demi amade bun.
2: Bu gece gökyüzünde oldukça...
3: Ve şefe dimene getaybet udem kurtu ve çebe. İstasyona fezayı ve jber heyvi re derbas be. جبوک شاندنا و نهین و حوجه اکو مروف دو وقتی راست لجیه گنجاف به ام جبو دیمنین و دما تایبت لفرن
4: دارت ایچ ایکی باس
0: کو استاسیونج بر هیویر در باس بو دیمنین خوک شاندن ISS yani istasyona fezayı ya namne tevi 400 kilometre erdi bilinde. O sere saateki 28 hezar kilometre reydiçe. Mülov dikare bir cihazcı çuyuna istasyonu temaşepke.
1: Bevan dimenin bal keşeme hatır ve bu xoazın. Hayar oca düşe meluha baş binerin davya ve hefte hoş dervas beye var baş.

Te ez helandim yare Te ez birindar kirim yare Te ez din kirim berda çolu çiye yare Eva kina seva çiye Ez aşıkı çavye teme Vez heyrana bejna teme Xelku alem gişki Xeyba mıkır Tel min nekir yare Jiboy çiye yare Seva

Kami vara rod renga rod ne masi gable bishkifti selamla bu koga kelema Deyezri ala barda mega ma kavlu kırar jibona minu tevane ma amu alem tevze uci sana paru şahit dercimra soz ekda bu eze hev ya sozu kavlu kırar u bekti etemam Sala parvişanı ezi gula divana revşa cuva tabım sarayı salt ez halandım fenani kumarda ve ganyanu cema fenani mumuje düşüma Ava mal kırardı ki cia kuma hurce nema Nüsun ya amremi da tezgirme hesir edili edes

Bete nabe yar, bete nabe. Bete va dile rezil, bekesi kayil nabe. Min dute gelek yar ditli, şopa te nahat girtim. Gava tu çuy, evi kefenki spil mikin, min tek.